Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim.

0: Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

2026 Perşembe bugün ama değişik bir sabaha uyandık. Zira İstanbul'da okullar tatil. Çünkü İstanbul'da son yılların rekor yağışı yaşandı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle de bugün eğitime bir gün ara verildi. Barajlara katkısı müthiş elbette ama su baskınları, mahsur kalanlar, trafik yoğunluğu derken yağışın dezavantajları ziyadesiyle yaşandı dün akşam üstünden beri. Önce Avrupa yakasında başladı. Anadolu yakasındakiler ne olduğunu pek anlayamadı. Derken Anadolu yakasında vurdu yağış ve gerçekten saatlerce trafikteydi insanlar. Bir saatlik yolu 3 saat gidenler vardı. Akom metrekareye düşen yağışın kimi yerde 200 kilogramı aştığını duyurdu. İnanılmaz bir yağış gördük. Gerçekten ömrümüzde böyle bir yağış görmedik. Yani ben görmemiştim en azından. Bugün de devam etmesi bekleniyor. Saat 6'da başlayan yağışın 10-11'e kadar aynı şiddette devam edeceği, sonrasında azalmaya başlayacağı söyleniyor. Ama yine herkes tedbirli olsun lütfen. Yayına başlayalım, ayrıntıları konuşacağız. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Hadi başlayalım Perşembe gününe.

Fiyatlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Nisan'da Ekim ayına özel

0: Mavi'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar.

0: 4K OLED Smart TV 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: Akü.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Sırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'u resmen yağmur vurdu. Sel demek daha doğru olur belki. Trafik yoğunluğu %81'leri aştı. Motosikletlerin trafiğe çıkması saat 21 itibariyle yasaklanmıştı. İstanbul Valiliği'nin şöyle uyarıları vardı. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. İşe gitmesi gerekenlere tabii kolaylıklar diliyoruz. Ama onun dışında keyfe keder trafiği meşgul etmemekte de fayda var. 60 kilometrelik yolu 1,5 saatte gidecekken 3,5 saatte gitti. Anlatıyordu dün sürücüler haber bültenlerinde. Dereler, rögarlar taştı, yollar kapandı. Murat Boz Ayazan'da stüdyoda mahsur kaldı. Resmen AFAD'dan yardım istedi. Otobüslerde mahsur kalanlar vardı. Barajlardaki su seviyesi müthiş arttı elbette. İSKİ rakamları açıkladı. Bakınca insanın içi açılıyor elbette ama müthiş de dezavantajlar yaşandı. Bu arada kamuda çalışan ve 8 yaşından küçük çocuğu olan anneler bugün izinli sayılıyor. Hatırlatmak isterim, herkese de bugün için kolaylıklar dilerim.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Önce Serdar Ortaç, yine söz ve müziği kendisine ait yeni single'ı Kal Be Gönlümü hayranlarıyla müzikseverlerle buluşturdu. Suat Aydoğan'ın düzenlemesiyle hayat bulan şarkının klibi İmre Haydaroğlu'nun yapay zeka teknolojisiyle hazırlandı. Ve Kal Be Gönlüm 16 Ekim Cuma günü yarın tüm dijital müzik platformlarında yayında olacak. Tuzlu Kahve'nin salı akşamı yayınlanan 7. bölümüne Ajda Pekkan konuk oldu. Sosyal medya hala bunu konuşuyor. Ajda Pekkan'ın Şahsen Ben şarkısını dinlerken Hatun uyuyakalıyor. Binnur Kaya'nın canlandırdığı karakter. Rüyasında Mehmet'in derin istediği için Amerika'ya gitme kararı almasıyla dünyası başına yıkılan Hatun'un yardımına Texas Şerifi olarak Ajda Pekkan yetişiyor. Ve Hatun karakterinin o meşhur annesinin annesinin şarkısına eşlik ediyor Ajda Pekkan. Ve Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet'le Eda Ece'nin canlandırdığı Derin ve Binnur Kaya Ajda Pekkan'la birlikte hep beraber halay çekiyorlar. Enteresan sahnelerde elbette. Sosyal medyada dolayısıyla bu sahnelerin hakkını verdi. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve haberlere sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den de ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: varan çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: 1878'den beri. Komili komili.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
3: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Tablet deyince vatan.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin. Skoda Kamik ayrıcalığı.

0: ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen
1: de gel Sompo'ya. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Asıl şimdi sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden. Dur yavaş, gönül bir sabah tersinde uyanıyor. Cennete öyle kolay medet ama yol buradan geçmiyor.
1: Ankara'daki sinema severler için bir notum var. Bugün film ekimi başlıyor. İKSV'nin düzenlediği 25. film ekimi İstanbul'da 18 Ekim'e kadar Atlas Sineması, Kadıköy Sineması, Paribu Art, Cities'de, Nişantaşı'nda devam ediyor. Ama Ankara gösterimleri bugün Büyülü Fener Kızılay'da başlıyor. Program yine Cannes, Venedik ve Berlin gibi büyük festivallerden yılın dikkat çeken filmlerini bir araya getiriyor, sinema severlerle buluşturuyor. Sonrasında da 22-25 Ekim tarihlerinde İzmir'e gelecek film ekimi. Ve bu yıl ilk kez Mersin'de de gösterimler yapılacak. Meraklılara, sinema severleri hatırlatmak istiyorum.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 15 Ekim Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. Akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan bir çocukla Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kadın hayatını kaybetti. Mega kentte bugün okullar tatil, valilik yarın da dahil olmak üzere zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Kent genelinde motosiklet ve iki tekerlekli tüm taşıtların trafiğe çıkışı ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı. Fon krizinin ardından tasfiye edilen fonlara ilişkin yasal düzenlemeleri içeren teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Yine önemli bir gelişme, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında talep ettiği soruşturma iznine onay verdi. Halk TV'ye kayyum atandı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltında. Türk popunun özgün sesi Alpay 91 yaşında hayata veda etti. Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılara hayat veren sanatçının cenazesinin Bodrum'da defnedilmesi planlanıyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul ve Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi'nde hezimete uğradı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında konuk olduğu İngiliz ekip Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Fenerbahçe taraftarları teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2-2 peşinde. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kups'a konuk olacak. Maç 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in 6. haftasında Partizan'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara'nın Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İstanbul'u dün akşam üstünden itibaren adeta sel aldı. Okullar bugün tatil biliyorsunuz. Dün akşamki gibi değil yağış. Evet devam ediyor ama uzmanların bu havalar için birkaç önerisi var. Hatırlatmak isterim. Yoğun yağışta yürürken en büyük risklerden biri elbette kaygan zemin. Özellikle metro girişleri, mermer yüzeyler, yaya geçitlerindeki boyalı alanlar riskli. Dikkatli yürüyün, başınıza iş açmayın, iş çıkarmayın. Araç kullanıyorsanız takip mesafesini mutlaka artırın. Çünkü ıslak zemin de fren mesafesi uzuyor ve su birikmiş bir alt geçide ya da yola araba buradan geçer diyerek kesinlikle girmeyin. Suyun derinliği dışarıdan bazen anlaşılmıyor ve AFAD'ın sel sırasında yaptığı en önemli uyarılardan biri de her zaman bu oluyor. Yayalara da kaldırımdan yürüyen veya yürümek için çabalayan yayalara su sıçratmamak için

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
6: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
7: Nerede?
8: Açıl.
7: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çitiyoruz, bu.
6: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
7: Devir?

Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
4: benim. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
6: PTR. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
7: lazım. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Bugün okullar tatil. Bu havada yapılacak en güzel şey ev keyfi bana kalırsa. Dinlenmek, yarım kalan çalışmaları tamamlamak. Ama işleriniz bitince dijital platformlarında bakmak isteyebilirsiniz. Bunun için birkaç önerim olacak. Animals'ı izledim. Şu an platformun globalde en çok izlenen yapımıymış ama o kadar da abartılacak bir şey de yok gibi geldi bana. Yani bana kalırsa herkes Ben Affleck'in hem yönetmen koltuğunda hem başrol oyuncusu olarak nasıl bir performans sergilediğini merak etmiş de izlemiş gibi geliyor. Çünkü böyle çok film var. Çok izliyoruz bu tip filmleri. İzleyip de hayranlık duyulacak bir şey yok. Yani elbette ki tamam güzel bir film ama hayran olunacak bir film de değil. Yuna Bomber'ı çok merak ediyorum. Merakla izliyorum. 2017'de yayınlanan belgesel yapımı izleyenler pek beğenmiyorlar. Ama bana oldukça ilginç geliyor. Üstelik bir de Russell Crowe'u izleme fırsatı buluyoruz. Tabii özlemişiz. Ve John Steinbeck'in 1952 tarihli romanı East of Eden bu kez bir mini dizi olarak yayında biliyorsunuz. Başrolde de müthiş bir performansla İngiliz aktris Florence Pugh izliyoruz. İlk bölümü atlatabilirseniz gerisi şahane. Perşembe sabahına Ankara Ekoz'la devam edelim. Afro House remixiyle bayıldığım şarkıları beni al şimdi popun kralı.

ayındayız. Ekim ayı aynı zamanda meme kanseri farkındalık ayı biliyorsunuz. Ve artık ezbere söylediğimiz bir cümle var. En güçlü silah erken tanı. Ben Ekim ayının ilk haftası mamografi ve ultrason çektirmeye gittim. Özellikle 40 yaşın üstündeki herkes de gitsin lütfen. Hemen şimdi randevu alabilirsiniz mesela. Ama mesela diyeceksiniz ki öyle bir bütçemiz yok, sağlık sigortam yok. Bunların hiçbiri bahane değil. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın tarama programı kapsamında 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir ücretsiz mamografi çektirme hakkı veriliyor ve

0: Bu hizmet KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veriliyor. Yani bu haftaya kendinize ya da sevdiğiniz bir kadına bir kontrol randevusu hediye ederek başlayabilirsiniz. Kral Pop burası.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigorta

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
4: 12-19 Ekim tarihleri arasında JBL Tun 530 BT Multi Connect Wireless kulak üstü kulaklık 5 2299 liraya. Huawei Watch Fit 5 8499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri. Komili komili.

0: günler. 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir...

0: bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Mr. No, Dardanel güvencesiyle.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'lere bağlan.

İstanbul dün rekor bir yağış aldı. Önce Avrupa yakasında başladı yağış, sonra Anadolu yakasında görünmeye başlandı. Herhalde bugüne kadar görmediğimiz bir yağışı gördük diye tahmin ediyorum. Bu sabahta 6 civarında başlayan yine biraz şiddetli olan yağış devam ediyor ve saat 10'a kadar da bu şekilde devam edeceğini söylüyor uzmanlar. Anadolu yakasında da 11 itibariyle azalması bekleniyor. Ama gün boyu yağış olacak İstanbul'da. Dikkatli olun lütfen. Araç kullananlar takip mesafesine dikkat etsin. Ani frenlerden kaçının. Yayalar için de bir uyarım var. Lütfen attığınız her adıma dikkat edin. Kayma riski yüksek bir gün bugün. Bu arada araçlar da yayalara su sıçratmamak için azami gayret göstermeli. Herkese kolaylıklar diliyorum. Okulların tatil olduğunda hatırlatmak istiyorum. Öğrencilere yaradı bu bu yağmur. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez gidiyorum. Harika bir perşembe olsun. Herkes bir de dikkatli olsun lütfen. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 15 Ekim Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı. Son dakika haber portalıyla başlayalım. İstanbul için korkutan uyarı, asıl tehlike şimdi başlıyor. Ayrıntı şöyle: İstanbul'da iki kişinin hayatını kaybettiği, yolların göle döndüğü şiddetli sağanak sabaha karşı etkisini azaltırken yeni

0: Tehlike ortaya çıktı. Uzmanlar toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Yarın akşam İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi beklenirken yağışın şiddeti henüz netleşmedi. Meteoroloji İstanbul'un da aralarında olduğu 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. 6 ilde okullar tatil, bu haberi de TRT Haber'den aktaralım. İstanbul'un yanı sıra bugün 5 ilde daha eğitime ara verildi. Sakarya, Kocaeli, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de okullar bugün tatil edildi. Ve önemli uyarı internet haberden, İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Megakent'te etkili olan sağanak yağışın ardından eğitime bir gün ara verilirken sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti. Milliyet gazetesinin manşetiyle devam edelim basın turuna. Yeni nesil hava. Sağanak El Niño etkisiyle İstanbul'a kabusu yaşattı. Beykoz'a 238 kilogram yağış düştü. Birçok ilçede 100 kilogramı buldu. Evleri, metroları, hastaneleri su bastı. Araçlar yollarda kaldı. Uçaklar inemedi. İstanbul'da okullar bugün tatil edildi. Kadife Sese Veda, Milliyet'te logonun hemen yanında dikkat çeken başlık, Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel gibi şarkılarla 1970'li yıllara damgasını vuran Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı yarın Bodrum Gündoğan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak, cenaze namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ve Hürriyet gazetesinin manşeti rüşvet iddiası kayyum getirdi. İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Halk TV polis tarafından arandı. Halk TV ile Mahiroğlu'na ait şirketlere kayyum atandı. Halk TV'nin yayını durduruldu. Yurt dışında yaşayan Mahiroğlu dahil 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11'i gözaltına alındı. Fenerbahçe darmadağın, Hürriyet'te logonun üzerinde dikkat çeken başlık, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere ekibi Aston Villa karşısında darmadağın oldu. İlk yarısı 3-0 biten maçın ikinci yarısında 3 gol daha yiyen temsilcimiz büyük bir hezimetle evine döndü. Sabahın manşetine bakalım şimdi de, hesap veremedi yine şov yaptı manşet. Asrın yolsuzluk davasında savunma hakkımız elimizden alınıyor diye algı yapan İmamoğlu sıra kendisine gelince hikaye anlattı. 5,5 saat boyunca belgeli rüşvet suçlamalarına yanıt veremedi. 161 milyarlık kamu zararı konusunda tek kelime etmedi. Geldik Sözcü gazetesine. Manşet Sözcü'de Halk TV'ye el konuldu. Halkın haber alma hakkına darbe yapıldı. Amaç biraz korku salmak, muhalif bir televizyon kanalı daha kayyuma devredildi. Temel amaç gazetecilere gözdağı vermek. Dünya yapay zeka çağında, Türkiye ekran karartma devrinde.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dün İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından bugün psikolojik olarak oldukça yorgun hissediyoruz, öyle değil mi? Evet, 15 Ekim 2026 Perşembe, haftanın dördüncü günündeyiz ve umarım dün olduğu gibi bugün de yeni bir sel felaketi yaşamayız. Tabii uyarılar var valilikten, AKOM'dan, Anadolu yakasına özellikle. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağım. Bu arada İstanbul'da tüm okullar bugün tatil. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Ahşaptan Haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detay

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Pırlanta altın, çarşı pazar, Lize'de çarşı pazar, sadece 5 gün var.
2: 14-18 Ekim Lize'de çarşı pazar günlerini kaçırmayın.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Nisan'da Ekim ayına özel.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
5: İngiliz Home farkı var.
6: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
7: Eve vardım Skoda'm sensiz ne yapardım?
6: 2 numara.
8: Aydın'da Çorum'da her yerde varsın. Skoda servisim beni anlarsın.
6: 1 numara. Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
9: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Brno, Dardanel güvencesiyle.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Hele güzel istikbalde.
3: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son polanıyor. Son polanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak ve sel felaketinin ardından valilikten özellikle İstanbul Anadolu yakasında etkili olacak yağışlar nedeniyle bugün zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı. Dün yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok acı bir haber, hiç duymak istemediğimiz haberler bunlar. Evet, bugün İstanbul'da tüm okullar tatil. Hatta bazı üniversiteler de tatil ilan etti. Aynı zamanda sadece İstanbul'da değil, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da bir gün süreyle eğitime ara verildi. Bunu da hatırlatmış olalım. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Dedip Liman ve Sıla İşbirliği yepyeni şarkıları Acı Bal'la devam ediyor.

Herkesin merak ettiği bir konu var. Sele kapılan araçlar ne olacak? Evet, bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Zorunlu trafik sigortası sel hasarını kesinlikle karşılamaz. Aracınızın selde gördüğü zararın ödenmesi için kasko sigortanızın bulunması ve poliçenizde sel ve su baskını teminatının yer alması gerekiyor. Genişletilmiş kasko poliçelerinin çok büyük bir kısmında bu teminat otomatik olarak yer alsa da muafiyet olup olmadığını mutlaka

poliçenizden kontrol etmelisiniz. Ayrıca çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Selden çıkan veya su altında kalan aracın asla marşına basılmamalı ve çalıştırılmamalı. Motora giren su pistonlara ve mekanik aksama geri dönüşü olmayan ağır hasarlar meydana gelebilir. Kasko genel şartlarına göre sigortalının bu tarz hatalı müdahaleleri zararı büyüteceği için sigorta şirketi tazminat ödemesinden kusur oranında kesinti yapabilir veya ödemeyi tamamen reddedebilir. Araç doğrudan bir çekici vasıtasıyla servise götürülmelidir. Aman sakın aracınızı çalıştırmayın. Ayrıca 5 iş günü içinde sigorta şirketinize mutlaka hasar ihbarında bulunmanız gerekiyor. Bu da aklınızda olsun. Evet, Pop'un kralındasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. En sevdiğiniz şarkılarla, işte onlardan biri daha, Semih Cenk.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
2: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
5: İngiliz Home farkı var.
6: 12-19 Ekim tarihleri arasında.

meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: Halkı.
1: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: Pop, pop, kral pop.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
11: Reklam.
12: Uyarıyoruz.
13: Heyelan riskine dikkat. İstanbul rekor yağışla afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike bitmedi. Şimdi heyelan tehlikesi kapıda. Uzmanlar toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Yarın akşam İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi bekleniyor. Özellikle dik yamaçlar, dere kenarları gibi heyelan bölgeleri ve risk altındaki ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Can ve mal güvenliğiniz için zorunlu olmadıkça riskli bölgelerden uzak durun, yetkililerin yapacağı resmi açıklamaları ve uyarıları takip edin, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.
12: Uyarıyoruz.

Bugün Perşembe. Evet, tarçınlı kahve içme ritüelimizi yapmamız gerekiyor. Hazır mısınız? Nasıl hazırlayacağımızı ben duymayan dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatayım. Normal kahve ölçünüzün üzerine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kahvenizi yapacaksınız. Tarçınlı kahve içmenin bolluk bereket getirdiğine inanıyorum.

Yanılır. Aynı zamanda vücuda çok faydası var. Kan şekerini düzenler, metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissi verir, antioksidan kaynağıdır. Yani saymakla bitmeyen faydaları var. O zaman şimdi biz bu şarkıyı dinlerken tarçınlı kahvelerimizi yapıp içiyoruz, keyfimize devam ediyoruz. Hatta Poezi de bir kahve yaptım diyor. Tam da zamanı kahve içmenin.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl,

0: Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
1: Ama dememek için Ema Sigorta.
2: Ema Sigorta risk haritasını sundu.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor en güzel, en keyifli şarkılarımızla. Evet, yeni saate adım attık. Birlikteliğimizin ilk saati geride kaldı. Elbette bu saat içinde de çok keyif alacağınız şarkılarım var. Söylemiyorum. Bu şarkılardan bahsetmememin nedenini biliyorsunuz. Sıradaki şarkı benim olsun diyenler için. Şimdiden söylersem hiçbir anlamı kalmaz. Bu yüzden hadi sıradaki şarkı kimin olsun?

Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her güzele bir Mindus. Mindus gıda

0: 2021 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
2: benim. İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
3: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, biliyorsunuz İstanbul'da dün yaşanan sel felaketi nedeniyle birçoğumuz oldukça zorlu bir gün yaşadık. Ve hava durumu ile ilgili bilgi almak istiyoruz NTV Meteoroloji Editörü Dilek'ten. Sevgili Dilek'le bir bağlantı yapmak istedim. Dilek merhaba.
1: Merhabalar.
0: Bize hava durumu ile ilgili bilgi verebilir misin? Bugün, yarın, diğer günler neler olacak?
1: Arzu, dün gerçekten aşırı bir yağış vardı. Tarihi bir yağış diyebilirim. Şöyle ki, yağış henüz bitmedi. Yarın ve cumartesi günü de çok şiddetli. Tamam, bu kadar şiddetli değil. Belki 200 kilogram, 180 değil ama o da şiddetli bir yağış olacak. Yani 60 kilogramı geçebilecek, 80 kilograma ulaşabilecek bir yağış olacak. Şimdi toprak suya çok doydu Arzu.
0: Ha, evet.
1: Yani her yer hala sular hala çekilmiş değil. Hala birçok yer de o su birikintilerini görüyoruz. Bunun üzerine eklenecek bu yağışlar.
0: Bu da sıkıntı yaratacak tabii, değil mi?
1: Tabii. Hem su baskını yaratabilecek, tekrar bir sele neden olabilecek. Hatta şimdi daha büyük risk heyelan. Çünkü çok bir yağış aldık. Evet, heyelan tehlikesi var. Hani vatandaşlarımız, eğer evinden hani şüphe edenler varsa başka yerlerde konaklasınlar. Bu yağışta su baskınları yaşayan vatandaşlarımız elektrikli aletlerini daha yüksek yerlere taşımaya gayret etsinler. Masa üstü olabilir. Yani kum torbalarından faydalanabilirler ve şunu eklemek istiyorum. Ayak bileğinize kadar gelen suya girmeyin. Eğer o su akıştaysa sizi hızlı bir şekilde alıp götürebilir. Hani ayak bileği ne ki diye düşünmeyin.
0: Evet.
1: O su o kadar güçlü bir su ki alıp götürebiliyor Arzu.
0: Bu vermiş olduğun anlamlı ve değerli bilgiler için, yayınıma katıldığın için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da uyarıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kulağınız bizde olsun.

Düşünüyorum da dün biz gerçekten ne yaşadık? Büyük bir afetti. Yani koskoca mega kent sulara teslim oldu, sele teslim oldu. İstanbul'da sağanak yağışların bilançosu oldukça ağır. Kent genelinde 1277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma vakası yaşandı. Mahsur kalanların içinde Murat Boz ve Demet Özdemir de vardı. Maslak'ta Ayazağa'da bulunan bir stüdyoda saatlerce mahsur kaldılar, çıkamadılar. Onlarla birlikte tabii ki tüm ekip aynı şekilde bu durumu yaşadı. Herkese çok geçmiş olsun diyelim. Ülkemizin bir daha böylesine felaketler yaşamaması dileğiyle. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. APO, Şahidim. Şahidim.

0: Uyarıyoruz.
1: Valilik uyardı, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. İstanbul rekor yağışla afeti yaşadı, yağış yer yer hafiflese de tehlike henüz bitmiş değil. İstanbul dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi, motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül, bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Vali Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun, acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayın, resmi duyuruları takip edin uyarısında bulundu. Bugün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılıyor. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacak. Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
0: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak vaza başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
7: Her ev güzel istikbalde.
8: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök.

Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasında.

macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Evet, dışarıda yağmur var birçok bölgede. Lütfen trafikte olan dinleyicilerimiz dikkatli olun. Öndeki araçla mesafenizi koruyun. Yollarda birikmiş su gördüğünüzde ben buradan geçerim demeyin. Dörtlülerinizi yakın ve bekleyin. Çünkü ne kadar derin bir su olduğunu insan bazen anlayamıyor. Bu yüzden kendinizi riske atmayın. Evet, yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın, tedbirli olun, dikkatli olun, üşütmeyin ve Kral Pop Radyo'da kalın. Mutluluk diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Su. Su mu sızdırdı?
2: Yine mi sabahladın?
1: Ya bütün gece aklıma takıldı su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
3: Ah be abicim.
4: Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızması artık. Sen hangi devirde kaldın?

0: Sırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
3: Her ev güzel istikbalde.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
2: Reklam.
4: Uyarıyoruz.
5: Heyelan riskine dikkat. İstanbul rekor yağışla afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike bitmedi. Şimdi heyelan tehlikesi kapıda. Uzmanlar toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Yarın akşam İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi bekleniyor. Özellikle dik yamaçlar, dere kenarları gibi heyelan bölgeler.

0: bölgeleri ve risk altındaki ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Can ve mal güvenliğiniz için zorunlu olmadıkça riskli bölgelerden uzak durun, yetkililerin yapacağı resmi açıklamaları ve uyarıları takip edin, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.
1: Uyarıyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai...

meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi'nde hezimete uğradı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında konuk olduğu İngiliz ekip Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Fenerbahçe taraftarları teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2-2 peşinde. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kups'a konuk olacak. Maç 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in 6. haftasında Partizan'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

0: Doğan Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Akü. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: Uyarıyoruz.
1: Valilik uyardı, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı, yağış yer yer hafiflese de tehlike henüz bitmiş değil. İstanbul dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. İstanbul'da yarın da okullar tatil. Motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül, bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Vali Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun, acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayın, resmi duyuruları takip edin uyarısında bulundu. Bugün ve yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılıyor. Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
0: Uyarıyoruz.

0: Etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Kullanmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlanak hayata.
4: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 15 Ekim Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da 84 yılın yağış rekoru kırıldı. Dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gece etkisini artıran sağanak yağış özellikle Avrupa yakasında felakete dönüştü. Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. Metrekareye 261 kilogram yağış düştü. İstanbul Valisi Gül okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Kent genelinde motosiklet ve iki tekerlekli tüm taşıtların trafiğe çıkışı da ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı. İstanbul'un yanı sıra 5 ilde daha eğitime ara verildi. Sakarya, Kocaeli, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de okullar bugün tatil. Fon krizinin ardından tasfiye edilen fonlara ilişkin yasal düzenlemeleri içeren teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşamayacak. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi bugün yapılıyor. CHP seçimde aday çıkarmayacak ve yeni partinin adayını destekleyecek. Türk popunun özgün sesi Alpay 91 yaşında hayata veda etti. Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılara hayat veren sanatçının cenazesinin Bodrum'da defnedilmesi planlanıyor. Pakistan'da bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi yaralandı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar devam ediyor. Bugün İstanbul ve Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi'nde hezimete uğradı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında konuk olduğu İngiliz ekip Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Fenerbahçe taraftarları teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2-2 peşinde. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kups'a konuk olacak. Maç 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in 6. haftasında Partizan'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bugün söze İstanbul'dan başlayalım. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz gördük. Yağmur yağdı demek biraz hafif kalıyor. Yollar su altında kaldı. Araçlar mahsur kaldı. Evleri, iş yerlerini su bastı. Maalesef iki vatandaşımızın da hayatını kaybettiği açıklandı. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İstanbul'da bugün de okullar tatil. Hatta gelen son açıklamaya göre yarın da eğitim ara verilecek. Burada önemli bir mesele var. Biz yağmuru severiz, yağmurun bereketinden söz ederiz ama yağmurun felakete dönüşmediği şehirlerde yaşamak da isteriz. Çünkü bir şehrin gücünü güneşli günler göstermiyor sadece. Yağmur yağdığında insanlarını ne kadar koruyabildiği de gösteriyor. Ne denebilir ki? Bütün İstanbullulara geçmiş olsun.

0: Ahşaptan Haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
3: Hele güzel istikbalde.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
11: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
12: İngiliz Home farkı var.
13: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
14: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
15: Türkcelli'leri bağlan hayata.
16: Reklam. Kral Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen...

En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Ekim ayı bu kez Türkiye'ye yağmurlarla geldi. Türkiye'nin neresinden bizi dinliyorsunuz bilmiyorum ama hava durumuna biraz da dikkat etmekte fayda var. Dünkü yaşananların ardından Ekim ayı bu kez yağmurla serin yüzünü gösteriyor. Meteorolojinin son değerlendirmesine de bakalım. Önemli çünkü İstanbul'da dün yaşanan felaketin ardından ne kadar önemli, dikkat çekici olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ülkenin büyük bölümünde sağanak yağışlar bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlar kuvvetli olacak. Rüzgar da zaman zaman fırtına seviyesine çıkıyor. Aman dikkat. Tabii beraberinde sıcaklıklar da düşüyor. Günlük hayatımızdaki karşılığı ne olacak derseniz şöyle, yola çıkmadan hava durumunu kontrol etmek gerektiği dönemlerdeyiz artık. Gerekirse plan değiştireceğiz. Yağış uyarısı olan yerlerde, dere yataklarında, su basmış yollarda dikkat etmemiz gerekiyor. Uzak durmamız gerekiyor dikkatten ziyade. Çünkü sonbahara alışmak tabii bambaşka, tehlikeli havayı hafife almak başka. Yağmurun ne zaman başlayacağını biz belirleyemiyoruz ama hazırlıksız yakalanmamak için yapabileceklerimiz var en azından. Nerede olursanız olun, kendinize dikkat edin.

Şu an radyoda dinlediğiniz şarkılarla ilgili sizlere sormak istediğim bir şey var. Bir şarkının sözlerini söylerken ya tam bu benim yaşadığım şey işte dediğiniz oluyor mu? İçselleştiriyor musunuz? İlginçtir, bazen aynı şarkıyı iki insan dinler ama bambaşka anlamlar çıkarır. Radyoda düşünün bir de binlere milyonlara ulaşan şarkılar. Biri ayrıldığı insanı hatırlar, diğeri hayatının en güzel yazını hatırlar ya da hatırlatır o şarkı. Müziği yalnızca kulağımızla dinlemiyoruz, yaşadıklarımızla da yorumluyoruz aslında. Tüm bedenimizle, tüm anılarımızla. Ama güzel tarafı şu: yeni bir şarkı daha önce hiç düşünmediğimiz bir duygunun da kapısını aralayabiliyor. Belki birazdan dinleyeceğiniz şarkı size kendinizle ilgili yeni bir şey düşündürecek, yeni bir şey hatırlatacak, bilemem. Bazen şarkılar bizi anlatır, bazen de kendimizi anlatacak kelimeleri şarkılardan öğreniriz. Bakalım sıradaki şarkı sizde bu etkiyi yaratacak mı?

Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisi.

0: ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
12: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
13: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
14: Türkcelli'ye bak.

0: Uyarıyoruz.
1: Heyelan riskine dikkat. İstanbul rekor yağışla afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike bitmedi. Şimdi heyelan tehlikesi kapıda. Uzmanlar toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Yarın akşam İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi bekleniyor. Özellikle dik yamaçlar, dere kenarları gibi heyelan bölgeleri ve risk altındaki ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Can ve mal güvenliğiniz için zorunlu olmadıkça riskli bölgelerden uzak durun, yetkililerin yapacağı resmi açıklamaları ve uyarıları takip edin, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.
0: Uyarıyoruz.

Dün İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından hepimiz bir kez daha gördük ki böyle zamanlarda insanın aklına yalnızca kendi evi gelmiyor. Yan dairede oturan komşusu geliyor, alt katta yaşayan yaşlı teyze geliyor. Acaba onlar iyi mi? Bir ihtiyaçları var mı diye düşünüyor insan. Peki size bir soru soracağım şimdi buradan yola çıkarsak. Mahallenizde kaç kişiyi tanıyorsunuz? Hatta bırakın mahalleyi, karşı komşunuzun adını biliyor musunuz? Evet, bazen yıllarca aynı binada yaşıyoruz ama birbirimizi tanımadığımız oluyor. Oysa böyle günlerde, işte o zor günlerde ilk yardıma koşabilecek insan belki de hemen yan dairede yaşıyordur. Elbette herkesle yakın arkadaş olamayız ama birbirimizden haberdar olmak önemli. Çünkü olası bir afet durumunda iyi komşuluk yalnızca bir gelenek değil, bazen hayat kurtaran bir dayanışma haline dönüşüyor. İşte dün İstanbul'da bunu bir kez daha gördük. Geçmiş olsun.

0: Doğa Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için Ema Sigorta.
0: Ema Sigorta risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

hafta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Bugün İstanbul'da farklı bir hayat yaşanıyor. Okullar tatil edildi. Yarın da tatil olacak. Bazı aileler evlerinde çocuklarıyla birlikte ama bir taraftan da sokakta çalışanlar var. Suyu tahliye eden ekipler, arızalara müdahale eden görevliler, sağlık çalışanları, itfaiyeciler, birileri güvenle evinde kalabilsin diye. Onlar dışarıda çalışmak zorunda. Bence böyle günlerde bunu da hatırlatmak gerekiyor. Elbette görevlerini yapıyorlar ama kolay bir iş yaptıklarını söyleyemeyiz asla. Bir de yağış nedeniyle işi aksayan, dükkanını açamayan, evini temizlemeye çalışan insanlar var. Onlara da kolaylıklar. Afet bazen birkaç saat sürüyor ama insanların hayatında bıraktığı yük çok daha uzun devam ediyor. Bunu fark ediyoruz. İstanbul'daki bütün vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun.

0: Reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor.
1: Korkmayın, buradayım. Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
2: benim. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell.

Şimdi sizlere sosyal medyada karşılaştığım birkaç videodan bahsedeceğim. Dün İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medyada çok sayıda görüntü dolaşıma girdi. Normal bu paylaşıma giren görüntüler ama dikkat edilmesi gereken şeyler vardı. Su altında kalan yollar, araçlar, zor durumda kalan insanlar ama bütün bunların arasında insanı rahatsız eden başka bir mesele daha var. Artık gördüğümüz her görüntünün gerçek olup olmadığını da sorgulamak zorunda kaldık bir kez daha. Çünkü sentetik görüntü dediğimiz yapay zeka ile üretilmiş görüntüler, eski olaylara ait videolar, yanlış bilgiler de dolaşıma sokuldu. Bunların hepsi gerçek bir felaketin ortasında kafa karışıklığı yaratan şeyler. İnanılır gibi değil ama böyle zor zamanlarda bile yanlış bilgi yayılabiliyor. O yüzden bir görüntüyü paylaşmadan önce kaynağına, tarihine bakmak önemli. Gerçek bir felaket zaten yeterince ağır. Bir de gerçek olmayan görüntülerle insanların korkusunu büyütmek, neyin, hangi aklın ürünü, hakikaten yorum yapamıyorum bile. Zor bir deneyim yaşadı İstanbul. Bir kez daha geçmiş olsun.

Şu an hangi şehirdesiniz bilmiyorum ama yağışlara dikkat uyarısını artık daha sık yapmak lazım. Dün İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz bir kez daha deneyimlediler. Acı bir deneyim oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yaşanan yağışların ardından hayat hemen normale dönmüyor. Bir evin suyunu tahliye etmek de var. Zarar gören eşyaları temizlemek var. İşine, günlük düzenine yeniden dönebilmek var. Üstelik meteoroloji İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış riskinin devam ettiğini bildirdi. Yani henüz tedbiri elden bırakacak durumda değiliz. Özellikle su biriken alt geçitlerden, taşkın yaşanan yollardan uzak durmak gerektiğini hatırlatalım. Bir de şunu hatırlatalım. Haberlerde sel birkaç dakika sürüyor ama o evlerde yaşayan insanların toparlanması günler, hatta belki de haftalar alıyor. Bir felaketin bittiği an, yağmurun durduğu an olmuyor. İnsanların yeniden güvenli hayatlarına dönebildiği an. Bu da zaman alıyor işte.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin yanında
3: Akbank. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
5: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
6: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
7: İngiliz Home farkı var.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İşte

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam. Uyarıyoruz.
4: Valilik uyardı, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı, yağış yer yer hafiflese de tehlike henüz bitmiş değil. İstanbul dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. İstanbul'da yarın da okullar tatil. Motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül, bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Vali Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayın, resmi duyuruları takip edin uyarısında bulundu. Bugün ve yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılıyor. Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
3: Uyarıyoruz.

Şu an bizi dinleyen herkesin aklında başka bir şey var biliyorum ama dün İstanbul'da yaşananların ardından sanırım hepimizin ortak bir düşüncesi de var. Bir şehirde milyonlarca insan yaşayabilir fakat zor bir an geldiğinde o milyonlarca insanın hayatı birbirine ne kadar bağlı. Bunu dün akşam bir kez daha çok net gördük. Bir yol kapanıyor, binlerce insan etkileniyor. Bir ev su altında kalıyor, komşular yardıma koşuyor. Bir ekip gece boyunca çalışıyor, sabah başka insanlar güvenli evlerine dönebiliyor bu sayede. Belki şehir hayatının en önemli gerçeğidir bu. Dün bir kez daha gördük, deneyimledik. Birbirimizi tanımıyor olabiliriz ama birbirimizin hayatında sandığımızdan çok daha büyük bir yerimiz var. Dilerim hepimiz çok daha güvenli, daha hazırlıklı şehirlerde yaşarız. Kendinize dikkat edin. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi'nde hezimete uğradı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında konuk olduğu İngiliz ekip Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Fenerbahçe taraftarı teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde de 2-2 peşinde. Siyah beyazlar Avrupa Ligi 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un da Konferans Ligi macerası başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kaps'a konuk olacak. Maç saat 19.45'te başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yaman'la Roto ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
5: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik bir yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajı.

0: Avantajıyla kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar ford.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerin. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
10: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
11: Türkcell'leri bağlat hayata.
12: Pop, pop, kral pop.
13: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
0: ol, böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

0: Uyarıyoruz.
1: Heyelan riskine dikkat. İstanbul rekor yağışla afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike bitmedi. Şimdi heyelan tehlikesi kapıda. Uzmanlar toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riskine dikkat çekti. Yarın akşam İstanbul'a yeni bir yağışlı hava sisteminin gelmesi bekleniyor. Özellikle dik yamaçlar, dere kenarları gibi heyelan bölgeleri ve risk altındaki ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Can ve mal güvenliğiniz için zorunlu olmadıkça riskli bölgelerden uzak durun, yetkililerin yapacağı resmi açıklamaları ve uyarıları takip edin, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.
0: Uyarıyoruz.

0: Pop Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Ekim Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul'da 84 yılın yağış rekoru kırıldı. Dün başlayan ve gece etkisini artıran sağanak yağış özellikle Avrupa yakasında felakete dönüştü. Kağıthane'de dere yakınında bir cansız beden daha bulunmasıyla can kaybı 3'e yükseldi. 4 kişi ise kayıp. 2727 kişi tahliye edildi. İçişleri Bakanı Çiftçi bugün beklenen yağışa da dikkat çekerek trafiğe çıkılmaması, dere yataklarından ve su birikintilerinden uzak durulması için uyarı yaptı. İstanbul Valisi Gül de okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Kent genelinde motosiklet ve iki tekerli tüm taşıtların trafiğe çıkışı da ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı. Şiddetli yağmur yurt genelinde de etkiliydi. Kocaeli'de bugün ve yarın, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de de okullar bugün tatil edildi. Kocaeli'de akıntıya kapılan bir kişiden haber alınamıyor. Kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ilişkin soruşturma devam ediyor. Mahiroğlu'nun banka hesaplarında kaynağı açıklanamayan para transferleri yapıldığı iddialar arasında gözaltına alınan 11 kişinin sorgusu da sürüyor. Reyhanlı saldırısı sanıklarından firari terörist Mihraç Ural Suriye'de yakalandı. 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda 52 kişi hayatını kaybetmiş.

0: onlarca kişi de yaralanmıştı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 15, İzmir çok bulutlu 22, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Antalya kuvvetli sağanak yağışlı 24 derece.
1: Kral Pop Haber. Sigorta risk haritasını sunar.
2: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
3: Ama dememek için Ema Sigorta.
1: Ema Sigorta risk haritasını sundu.
3: Pop, pop, kral pop.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Pop.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da saat 16 itibariyle Demir Ali Çelik ben. Bugün de yayınımız başladı. Öncelikle herkese merhaba, çalışanlarımıza iyi çalışmalar, trafikte dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Dün bugün eğitim öğretimi ara verildiği açıklandı İstanbul Valiliğimiz tarafından. Bugün sabahın erken saatleri itibariyle de yarın da okulların tatil edildiği bilgisi geldi. Daha doğrusu dün yaşanan tablonun bugün çok daha net şekilde karşımıza çıkması, ne kadar büyük bir aslında doğa olayına şahitlik ettiğimizi göstermiş oldu. İleriki dakikalarda yapılan açıklamalarla ilgili detayları da paylaşıyor olacağız. Blok 3 ve sebebi yarla Kral Pop Radyo'da en iyiler devam ediyor. Herkese merhaba.

0: Hayattan Haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
2: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemli biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
5: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak vaza başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel

0: TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Mr. No, Dardanel güvencesiyle.
1: Lizay. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana.

0: Açılışta da söylemiştik, durumun vehametini aslına bakarsanız bugün çok daha net görebilmiş olduk. Çünkü hem sosyal medya platformlarında hem haber bültenlerinde yağışın boyutu ve beraberinde etkisiyle ilgili, hayatın nedenli olumsuz etkilediğiyle ilgili çokça görüntüye ulaşmış olduk. Vatandaşlarımızın zorluk yaşadığı çok ana şahitlik ettik. Araçların sular altında kalması, özellikle metrolarda ve birçok ana halter üzerinde yol güzergahlarında aşırı yağıştan etkilenilmiş olması. Dolayısıyla 265 kilogram yağışla İstanbul'un 84 yılın daha doğrusu en büyük yağışını aldığını İstanbul Valiliğimiz de açıklamış oldu. Ve eğitim öğretime de yine yapılan açıklamanın devamında yarın da ara verildiği haberi paylaşıldı. Yağışların süreciyle ilgili de öngörü yaklaşık 2-3 gün daha süreceği belirtildi. Zorunlu olmadıkça da dışarı çıkılmaması yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Biz de bu uyarıyı ekleyelim. Zorunda olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayalım süreç itibariyle.
1: Bir

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bugün 48 ilimiz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Tabii bunlar içerisinde turuncu kodlu, yani riskin daha yüksek olduğu illerimiz var. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak. Oradan da gelen haberlerde aşırı yağışın olumsuz etkilediği tablolar paylaşılmaya devam ediyor. İstanbul'daki kadar ani ve yoğun olması beklenmiyor, fakat yine de riskli olduğunu hatırlatalım vatandaşlarımıza. Kral Pop Radyo'da Crash ve Benim Olsana dinleyelim şimdi. Gecede

0: için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pırlanta altın, çarşı pazar, Lize'de çarşı pazar, sadece 5 gün var.
5: 14-18 Ekim Lize'ay çarşı pazar günlerini kaçırmayın.
6: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lize'ay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lize'ay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lize'ay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
7: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
12: Bambim var benim.
13: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
14: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
15: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
16: Mediamarkt.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası.
1: Dünya Katılım var.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'leri bağlan hayata. Reklam.
6: Uyarıyoruz.
7: Valilik uyardı, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. İstanbul rekor yağışlı afeti yaşadı. Yağış yer yer hafiflese de tehlike henüz bitmiş değil. İstanbul dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün

0: tatil edildi. İstanbul'da yarın da okullar tatil. Motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül, bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Vali Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun, acil durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayın, resmi duyuruları takip edin uyarısında bulundu. Bugün ve yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılıyor. Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
1: Uyarıyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde programlar var. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci karşılaşmaları, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynadığı mücadeleler tamamlandı. Dün akşam Fenerbahçe bir hezimete uğradı. 6-0'lık bir mağlubiyetle açıkçası. UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu akşam saat 22'de Beşiktaş Hoffenheim'la mücadele edecek. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'da Kups'la karşılaşacak. Bu akşam saat 19.45'te temsilcilerimize de başarılar diliyoruz ve Kral Pop Radyo'da Beni Al Ankara Ekos dinliyoruz.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Özellikle İstanbul'da ani ve bu kadar yoğun bir yağış, 84 yılın rekor yağışı dediğimiz ve bu konuda açıklamalar yapılması sonrası bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, toprak belli bir doyuma ulaştığı için herhangi bir yolun veya binanın çökmesi gibi durumlar bir risk faktörü oluşturuyor. Dolayısıyla da az önce de söylediğimiz üzere zorunda olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayalım, bu tavsiyeye uyalım. Bir diğer önemli detay da selden etkilenen vatandaşlarımızın zararlarının tespit çalışmaları da bir tarafta devam ediyor. Yeni hafta başına kadar bu süreçle de ilgili somut bir cevap verilmesi yönünde çalışmalar yapıldığı açıklandı İstanbul Valiliğimiz tarafından.

0: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hele güzel istikbalde.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemli biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
7: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha sompalanıyor.
9: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi.

0: uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
2: English Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar English Home mağazaları ve online'da.
3: English Home farkı var.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: 12-19 Ekim tarihleri arasında Lenovo F0JW Çift 05 JTR Intel Core Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 69.999 liraya Brother DCP T430W çok fonksiyonlu kablosuz mürekkep tankli yazıcı 6.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
12: Bellona, Bellona.
13: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla. Hanyum.
14: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
15: Renew.
16: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
17: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
18: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
19: Türkcell'leri bağlan hayata.
20: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Az önce valiliğimizin açıklamasıyla ilgili detaylar paylaşmıştım. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza bir an evvel müdahale edilmek için bir tarafta da çalışmaların hızla devam ettiği yönünde, bir diğer tarafta da evi iş yerinin dışında otomobili hasar gören vatandaşlarımız da var. Bu süreçle ilgili sel hasarlı aracı olan vatandaşlarımızın biraz elini çabuk tutması gerektiği yönünde uyarılar var. 5 gün içinde bildirim yapılması gerektiği ve faaliyetlere başlanılması gerektiği yönünde uyarılar var. Ve sel hasarlı araçlarda marş basılmaması gerekliliğiyle ilgili uyarılar da bulunuyor. Çok bildiğim bir teferruat değil ama karşıma çıktığı için paylaşmak istedim. Hasarı olan, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun iletelim. Kral Pop Radyo'da Bora Duran'la devam edelim.

İstanbul'da sağanak yağışın etkisi ulaşımda da büyük sorunlara yol açtı. Dolayısıyla da birçok sefer metro hatlarında, tramvay hatlarında iptal edildi. Deniz ulaşımı bugün de iptal edildi. Bu yoğunluğun önüne geçmek için gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalar neticesinde sabah saatleri itibariyle ulaşımı aksayan metro ve tramvay çalışmalarında sona gelinerek hizmetin devam ettiği yönünde açıklamalar yapıldı. Tabii her bu konuyla beraber zorunda olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıları sadece yağışla bağlantılı değil, toprağın belli bir doluluğa, doyuma ulaştığı için oluşabilecek çökme ve yıkıma da karşı tedbirli olunması açısından aktarıldığını paylaşmak isterim. Bir diğer detayda özellikle Marmara bölgemizde barajlardaki doluluk oranı sadece bir günde %7 oranında arttı. Bu da yağışın boyutunu gösteren bir başka detay diyebiliriz. Live.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...
1: Dünya.

0: günler. 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var. Lizay.

0: Ne ararsan Mizahi Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
10: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
11: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
12: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
13: Tep o kadar iyi ki Tep.
14: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
15: Telefon deyince vatan.
16: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne ister ister ol.
18: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
19: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
14: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
1: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Pop, pop, kral pop.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

Gün içerisinde çokça paylaştık ama eğitim öğretimin yarın da tatil olduğunu İstanbul'da açıklayayım. Ayrıca kamuda çalışanlarımızın da yarın idari izinli sayılacağı yine İstanbul Valiliğimiz tarafından açıklandı. Zorunda olmadıkça da evlerden 1-2 günlük süreç içerisinde dışarı çıkılmaması tavsiyesini sıkça paylaştık. Kapanışta da yinelemiş olayım. Bu akşam UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'umuza, UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'ımıza mücadelelerinde başarılar. Umarız güzel skorlar elde ederiz ve yolumuza devam ederiz. Temennimizi aktarayım. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2'de 2 peşinde. Siyah Beyazlar Avrupa Ligi 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası da başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kups'a konuk olacak. Maç saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in 6. haftasında Partizan'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer kuvvetli. Sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapalı, ulaşım alt yoldan sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

0: Radyo'da Bay J Show başladı. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ne derler? Ne derler Bay J? Söz gümüşse sükut altındır derler. Burada geçerli değil. Ekmeğimdeyim. Gümüşse gümüş, teneke ise teneke. Bilgisayarımın hala taksitleri var. Ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Hem unutmayın, yeni bilgisayar almasaydım bu yayını dinleyemeyecektiniz. Evden yayın yapıyorum. Şirketten yeni bilgisayar istedim bana alın diye. Vallahi Bay J dediler, bütçemiz yok, bir şekilde yayınını yap. Şirketi dayıma çok benzetiyorum, biliyor musunuz? Gerçekten bir toplu iğne hayrı olmadı bana bugüne kadar. Ve en az şirketin bana olduğu kadar borcu var bana.
1: Neden ki Bay J, şirket maaşını ödemiyor mu?
0: Ödüyor, düzenli. Her ayın 5'inde yatar. Ama kendi belirledikleri rakamı ödüyorlar. Benim belirlediğim, hak ettiğim rakamı değil. Farkı yazıyorum deftere her gün.
1: Ne kadar birikti Bay J?
0: 6 milyon TL kadar.
1: Nasıl almayı düşünüyorsun bu parayı peki?
0: Şimdi arkadaşlar, yasal yollarla olmaz. Dava 3 sene sürer. Aralık ayında 57 yaşıma basıyorum. Verimlilik şüpheli.
1: Tehdit etsen Bay J?
0: Sizden sonra ne zaman... Cebinizdeki 2340 lirayla bir dolar milyarderini tehdit ettiniz bilmiyorum ama... Genel olarak felaketle sonuçlanan bir senaryo hissi veriyor. Sene 2043 hala beni arıyorlar. Bir de sanki hiç kimseyi tehdit etmemişim gibi şey yazarlar ya... ...iz bırakmadan ortadan kayboldu. Kanka sana bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber, kaybolmadım. Kötü haber, kaybettiler. Tehditmiş. Alo patron, elimde gizli belgeler var. 6 milyonumu ödemezseniz.
1: Tamam, ödeyeceğim, getir.
0: Patron, uçak bileti parasını denkleştiremiyorum. Ya gangsterliğin de bir gururu vardır ya. Bence bir 2 milyon biriktirmeden bu gangster olayına hiç girmeyin, söyleyeyim size. Haraç kesmeye metrobüste gidilmez kanka. Sakin sakin. En azından bir taksiye biner, bir sarı arabaya binersin. Bu arada patron da gel ödeyeyim demiş ama aynı esnada Bitez'deki evimin çatısına SWAT team iniyor. Biliyor musun? Çoktan inmiş. Bütün çatı C4 patlayıcıyla döşenmiş, emir bekliyorlar. Peki siz şimdi diyeceksiniz ki Bay J, biz senin yanındayız. 4-5 milyon kişiyiz. Senin için ne yapabiliriz? Arkadaşlar, isyan başlatacak halimiz yok. Ne öyle 1775 Fransız buğday ayaklanması gibi de olmaz. Elimizde kürekler, sopalarla şirketi basacak halimiz yok. Tamam. Ama madem bu kadar kalabalığız, şöyle bir çözüm geldi aklıma. Az çok fark etmez. Az veren candan, çok veren maldan. Vallahi açgözlülük etmiyorum, çok samimiyim. Az çok fark etmez muhterem dinleyicilerim. Bir yarayı sarmaya var mısınız? Yanlış bir yere yatırım yapmadım. Kumarım, gece hayatım, kötü alışkanlığım yok. Sadece radyo sunucusuyum. Ya benden bu saatten sonra zaten kanunsuz bir iş beklemeyin. Yaşım geçti, yaşım. Yaş ilerliyor... Kaçak hayatı çekilmez. Uluslararası bültenle arıyorlar beni falan. Bel fıtığım var. Bakın benim fıtık L4, L5 seviyesi. Başlangıç, kötü değilim. Yani gangster dilinde polis kovalarken düz yolda koşarsın. Bir manevra yapıyor, ertesi gün yataktan sürünerek inersin. Öyle söyleyeyim. Korkuyorum abi, ben kanundan korkarım yani. Polis çevirmesine denk geldim. İçimden diyor ki tamam Bayce, buraya kadarmış. Büyük firar başlıyor. Polise ehliyeti uzatırken heyecandan tansiyon fırlamış. Dilaltı hapı arıyorum. Torpidoda dilaltı hapı koymuş muydum ben? Polis bana bakıyor. Beyefendi iyi misiniz? Yüzünüz kireç gibiydi. Memur bey, ben aslında aranıyorum. Büyük bir şantaj şebekesinin lideriyim. Polis bana bakıyor. Arka koltukta annemin benim için ördüğü sakil hırka. Yanımda pazar filesi. Libido killer. Pazar filesi. Suçlu olarak bile ciddiye alınamam. Yani... Karizmatik bir kaçak olmak istiyorsan en azından bir spor araban olacak. Rahmetliden kalan 2009 Kore malı araba kullanıyorum. Hız sınırını aşmak son endişem. Bende genelde problem hız sınırını tutturmak oluyor. Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bay J yayınına başladı.

0: reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: ne hikayesi?
1: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
2: Nerede?
3: Açıl.
0: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çıkıyoruz, bu.
1: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
0: Devir?

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
3: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
1: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
4: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
5: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

0: günler. 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlarıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Pistirno, Dardanel güvencesiyle.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlan.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Türkiye, umarım haftanız güzel geçiyordur diyeceğim ama duyduğum kadarıyla dün suyla küçük bir sınav yaşanmış. Şimdi çarşambayı sel almış desek hani kötü şeyleri şakaya vurup rahatlamak için falan bir sürü zarar ziyan var. Kimsenin kalbini de kırmak istemiyorum. Ya Beykoz'da metrekareye 242 kilo yağış düşmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ama araştırdım. Şimdi plüviyometre denen silindirik bir cihaz varmış. Bununla hesaplıyorlar. Mesela Beykoz'a yağan yağış tahliye edilmezse 25 santim su seviyesi oluyor. 25 santim gölü de yabana atmayın. Her şey yüzmeye başlıyor. Büyük afet yaşadık aslında. Öyle. Sıradan bir otomobilin 600 bin lira falan masrafı olurmuş çıpı çıpı yaptıktan sonra. Aracınızın değeri 12 milyonsa bu söylediklerimi unutun. Bahçeli evlerdeki 2 artı 1'i satmanız gerekiyor. Evet. Tadilat için. Benim araba 2009 model Kore. Denize daldır 20 gün beklet 2500 lira masraf oluyor. Onu da arabaya yapışan midyelerden dolma yapar satar çıkartırsın. Onu söyleyeyim ya. Benim çok çok çok aptal arkadaşlarım var arkadaşlar. Bir tanesi şey dedi dün gece. Abi barajlar ne güzel dolmuştur şimdi. Kanka dedim milletin evinin salonundan vapur geçti vapur. Sen hala Melen Barajı'nı nasıl düşünebiliyorsun ya? Hüseyin abi tuvalete sırtüstü yüzerek gitti. Senin de su faturan falan düşmeyecek yani. Şu haber başlığını sevmiyorum arkadaşlar. Yollar göle döndü. Açıklama yollar göle. Ya göle dönmedi abi. Doğayla inatlaşmayacak. Sen gitmişsin 100 yıl önce derenin aktığı yere asfalt dökmüşsün. Üstüne bina dikmişsin. Doğa ana ne yapıyor? Navigasyonu açıyor. Rota yeniden hesaplanıyor ki. Eski yatağından gümbür gümbür akıyor abi. Doğa sadece hakkı olanı geri alıyor. Bizim müteahhit de arkasından bakıp yalıtımı eksik yaptık galiba. Yalıtım değil dalış takımı vermen gerekiyordu. Satarken. Neyse büyük geçmiş olsun. Umarım zararınız çok olmamıştır. Benim huyum böyle. Yani rezalet şeyler oluyor her gün dünyada. İşte şakalar makalar. Biraz böyle idare edilir seviyeye gidip ruh hali korumaya çalışmaca. Çaktın köfteyi kral. He? Peki sırada ne var? Manisa'daki yanardağlar mı patlayacak? Ne var? He? Aa, bilmiyor musunuz? Manisa'da yanardağlar var bizim. Manisa Kula'da, Kula tepeleri var. Bildiğimiz sönmüş yanardağ. Coğrafya dersinde biz uyuduk tabii. Bilmiyoruz. Sen sınıfta Gülnaz'a aşk mektubu yazıp uçak yapıp fırlatırken geleceğini dinlemeyi unuttun kral. Neyse. Şimdi bilim insanları çıksa dese ki arkadaşlar küresel iklim değişti. Manisa'daki volkanlar her an patlayabilir. Şimdi İtalya'da Vezüv patlasa, Pompei gibi böyle şehri tahliye ederler filan. Biz Manisa'da ne yaparız? Kimse bir yere gitmiyor, tamam mı? Bro, volkanik patlama oluyor, gökten lav yağıyor. Esnaf dükkanın önündeki plastik sandalyeli erimesin diye içeri alır. Bak Manisalı dayım lavların sıcaklığını fırsat dili yanardağın ağzında bakır kazanda mesir macunu kaynatmaya başlar. Hakiki volkan ateşinde pişti. Şifalı şifalı şifalı şifalı bunlar. Lav patentli. Spiker yine ekranda. Sayın seyirciler Kula'da metrekareye 242 kilo magma düştü. Benim aptal kankam. O lav gübresi toprağa çok iyi gelmiştir şimdi. Bu sene sultani üzüm büyük patlar. Bak ben de 6 senedir Ege'de Bodrum'da yaşıyorum. Ege insanının rahatını bozmayacaksın kanka. Ege'de yaşıyor olmasının bir sebebi var. Benim de sebebim aynı. Dünya patlasa umurumda olmasın istiyorum anladın? Lav mı? Lav da çupura o zaman. Hadi bakalım. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında şimdi.

0: Fakirlik nasıl gidiyor Bahşe?
1: Ya yiyorum içiyorum şükür, siz kendinize bakın ya. Ha, ilginç. İlginç olan hiç borcum yok ama düşünüyorum belki de param yok diye hiç borcum yok. Anladın? Çünkü nereden baksam bir ön ödeme alıyorlar her şey için. Yani yok ki ön ödeme, arka ödeme. Ama geçenlerde şunu anladım. Bak, faz fakirlik belirtisi. Binlerce kilometre uzakta bir yerde bir savaş oluyor. Ülkeniz savaşın içinde değil. Buna rağmen finansal bir enkaz haline geliyorsanız bir çeşit faz fakirlik belirtisi gibi tınladı bana. Sizi bilmem. Soru doğru bu arada. Fakirlik nasıl gidiyor Bayce? Asla bir fakire fakirlik nasıl geçiyor diye sormayın. Hani sanki bu geçici bir şeymiş gibi bir dönem yaşıyorsun veya fakirlik tatiline, bu tatlı fenomeni kısa bir süreliğine deneyimliyormuş gibi çıkmış mı? Fantezi. Bir ekonomist izledim sosyal medyada dün. Şey diyordu. Bu ekonomik durgunluk, fakirlik ve hayat pahalılığının geçici olduğunu düşünen varsa gelsin bana ne zaman ve nasıl biteceğini anlatsın, çok merak ediyorum. Duymak isterim. Sağ ol be kral. Al tüfeğini bir tane de alnıma sık, kurtar beni ızdıraptan. Ya bu resmen çirkinsin ve asla güzel olamayacaksın demekle aynı anlamda. Biliyoruz herhalde çirkin olduğumuzu da, işte aranıyoruz hala. Ne yapalım yani, ölelim mi? Allah Allah. Ben mesela inanıyorum bir şekilde ekonomik olarak toparlanacağıma. Neye dayanarak inanıyorum bilmiyorum. Veriler desteklemiyor, piyasa desteklemiyor, banka desteklemiyor. Anunnakiler oralı bile değil. Reptilyanlar çay içip başka tarafa görmezden geliyor. Ama içimde bir his var. O his de muhtemelen açlık. Ve insanı umutla dolduruyor. İnsan bazen umutla yaşıyor. Bir de alışıyorsun. Bazen de alışkanlıkla yaşıyoruz. Ben artık hangisiyle yaşadığımı ayırt edemiyorum ama yarın yine uyanacağım, kahvemi yapacağım, bilgisayarı açacağım. Hayat devam ediyor. Bir sürü arkadaşım, ah keşke diyor, eskiden yaşamış olsaydım. Oğlum, 1700'lerde hayat daha mı kolaydı zannediyorsunuz he? Çivi çakarken çekiçle parmağına vuruyorsun, antibiyotik yok. 3 gün sonra helva kokusu her yerde.
0: Hiçbir ilaç yoktu Bahşe.
1: Sülük vardı. Koydun oraya, emdi emdi, emmedi enfeksiyonu, yalla. Kıymet bilmek lazım. 1700 yılında Türkiye'de hayata hadi bakalım beğenecek misiniz? Bak, kablosuz internet, robot süpürge, ben oralara hiç girmeyeceğim. 1700'ler, Osmanlı, halk. Bir kere kıyafet kanunları, Nizam-ı Cedid öncesi, inanılmaz katı. Herkes sadece statüsüne göre giyinmek zorunda. Şimdi bizim çağda böyle marka giyinip sosyal medyada zengin taklidi yapabiliyor ya, bir çeşit adi dolandırıcılık için, manita yapmak için. Ha. 1700'lerde bunu yapıyorsun, kelle gitti. Kafa kesiliyor oğlum. Şimdi Z kuşağı bikbiklenip duruyor ya. Ya kanka 20'li yaşlar çok zor oğlum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi bulamadım bro. Belki master'dan döndükten sonra Melisa ile evleniriz falan. 1700'lerde kariyer seçenekleri iki tane. Sayıyorum. 1- baba mesleği. 2- Macaristan'ı almaya gideceksin. Ya kanka, arkadaşlarla startup şirket kurup uygulama satmayı düşünüyorsun. Zinhar, kılıcını kuşan ey evladı zükür, Bosna Hersek'e yürüyoruz. Yürüyoruz. Yürüyerek oğlum. Bak, ben Taksim'den Zincirli Kuyu'ya yürüdüm mü 3 gün kanepeden kalkamıyorum. Günün kıymetini bil insanoğlu. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında şimdi.

Ne haber milletim, ben Bayce. Kral Pop'ta yayındayım. Dürüst olayım. Perşembe akşamı şovlarım pek bir cacığa benzemez. Benim için önemli olan pazartesi ve cuma programları. Bir tanesi giriş. Etkileyici, vurucu bir giriş. Şakalar, içerik filan. Diğerleri de cuma programı. Hafta sonunda beni bir medya devi olarak hatırlayın. Pazartesi gene gelin dinleyin diye. Aradaki günleri de bayağı çulçaputla dolduruyorum, biliyorsunuz işte.

0: reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz. Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: English Home'da yılın en düşük fiyatı. %100 pamuklu nevresim takımları sadece 1099 lira. Detaylar English Home mağazaları ve online'da.
7: English Home farkı var.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
8: 1878'den beri.
9: Komili komili komili komili.
10: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor, somponlanıyor.
11: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
10: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
8: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
9: Komili komili.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: 12-19 Ekim tarihleri arasında Samsung Galaxy

65 LA, 139 santim 4K OLED Smart TV 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.

0: Çünkü hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
3: benim. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Umran Oto Ekspertiz. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
6: PTR. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
7: Ekspertiz. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
8: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
9: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
10: Turkcell'leri bağlan hayata.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.

Kral Pop Radyo'da akşam şovlarının taçsız kralı Bay J'ye denk geldiniz. Tacı yok. Çünkü hava 1500. Doğru mu? Doğru. Kraldan da kral. Doğru mu? Doğru. Maaş orta halliden. Halliceden. Halliceden. Biraz daha halliceden. Hallice. Ben ha. Son zamanlarda hayatta en çok nefret ettiğim şeyi buldum sanırım. Evet. Hani laf vardır. Hayatta iki şeyden nefret ederim. Yalandan ve yılandan diye. Ben de şimdi sormak istiyorum. Bugüne kadar yalan ve yılan size enflasyonun verdiği kadar zarar verdi mi? Benim şu anda baş düşmanım, en nefret ettiğim şey enflasyon. Hay böyle kılıç kalkan kuşanıp dövüşebileceğiniz bir şey de değil yani. 5 tane aile yönetiyor dünyayı. Onlar da zaten reptilyan. Uzaylı istilasına uğramış gibi hissediyorum. Böyle post apokaliptik bir evrende kıyamet sonrası hayatta kalmaya çalışmaca gibi benimki. Ve küçük problemleriyle, küçük sorunlarıyla bana

gelen tipleri savuşturup geri teptiriyorum artık. Ya kanka, kargom 2 gün gecikti Bahçe. Tüketici hakem heyetine başvuracağım. Ne sipariş etmiştin? Toka. pardon da tüketici heyeti düşsün kafana senin, değil mi? Meşgul etmesene adamları, kadınları. Bu tıpkı komşum halı silkeliyor diye polis çağırıyorsun 5 tane, meşgul ediyor. Bir yerde insan kaçakçıları yürüyerek içeri giriyor, dışarı çıkıyor. Hiçbiri değil. Enflasyon. Enflasyon. Kargosu 2 gün gecikmiş. Oğlum bu kargo kaç senelik bir olay ya? Dedelerimizin kargosu mu vardı ya? İstanbul'dan Edirne'ye eşekle mektup gönderiyordun sana. Ulağa yolda eşkıyalar soyuyor, kaçırıyorlar. Mektubu eşek yiyor. Ulak mahzende sıtmadan ölüyor. 3 sene sonra cevap geliyor. Arazilerinize şerh koydurmak için mürur zamana uğradınız, üstüne köprü eğledik. Eşek sizde kalabilir. Enflasyon. Hayatta en nefret ettiğim şey. Çünkü yalan seni bir kere sırtından vurur. Yılan bir kere sokar. Enflasyon. Her sabah birlikte uyanıyorsun abi. Kahvaltı masasına oturuyorsun. Tabağındaki peynirin yarısını çatallıyor. Yüzüne sırıta sırıta yiyor. Geçen gün arkadaşım gelmiş, bana hava atıyor. Kanka şuna bak dedi. Cebinden bir paket ıslak mendil çıkart. Bunu geçen sene 15 liraya almıştım. Şimdi 90 lira. %500 karım var. Parayı katla... Sanırsın fon patlatmış. Oğlum. Oğlum. Islak mendille zengin olmaya çalışamazsın ya. Kıyamam ki ama bense... Ama ya. Bak evde oturup borsa ekranı gibi market broşürü takip edenler var. Arkadaş ortamında saygı görmenin yolu benim ortamımda değişti. Bilmiyorum, siz zenginler belki hani arkadaş ortamında birbirinize kağıt, fon, hisse filan öneriyorsunuz. Biz ucuzluk marketinde de tuvalet kağıdı indirme öneriyoruz. Anlatıyoruz, tamam mı? Sen bakıyorum kafelerde hesap geliyor. Zaman değişti. En son ne zaman bir yerde? Bütün hesaplar benden. Ben ödüyorum. Çocuklar diye bağırdı biri. Hesap geliyor. Abi senin latte yulaf sütlüyle 25 lira fazla veriyorsun. Meral kuver ekmeğini zeytin ezmesine 3 kez bandı. 17 lira ekleyelim. Arkadaşına borç veriyorsun 10 bin lira. 5 ay sonra geri ödüyor. Deponun yarısını doldurabiliyorsun falan. Böyle. Bize yutturdular ha. Doğayı koruyoruz, dijital menüye geçtik diye. Yalan. Kağıt menü basmaya yetişemiyorlar. Çünkü matbaa mürekkebi zamdan daha yavaş kuruyor ya. Masadaki o QR kodu okutuyorsun. Sayfayı aşağı kaydırırken fiyat değişiyor. Dur lan! Garsona sipariş veriyorsun. Adam abi mutfaktan çıkana kadar köftenin fiyatı güncellendi. Yeni kura göre ödeme olacak diye. Eskiden döviz bürolarında tabela yanıp sönerdi. Şimdi lahmacunun camında dijital ekran var. Akşam haberleri. Bugün lahmacunda yaşanan dikey hareketlilik tablolara yansıdı. İşte bu yüzden şu anda yalan ve yılan kısmete binmiştir arkadaşlar. Dost acı söyler. Bana yüklenmeyin. Adım Bay J. Kral Pop Radyo'da yayınım devam edecek.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 15 Ekim Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul'da afet seviyesindeki yağış ve etkileri tüm haber portallarında manşette. ntv.com.tr ile başlayalım. Başlık: İstanbul'da 84 yılın yağış rekoru kırıldı. İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış felakete dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayıp. İstanbul Valisi Davut Gül 3050 kişinin kurtarıldığını açıklarken sel zararı ödemelerinin ise en geç pazartesi günü yapılacağını bildirdi. Ayrıca yarın da Megakent'te okullar kapalı. Motosikletler ise yarın sabah 6'dan itibaren trafiğe çıkabilecek. İçişleri Bakanı Çiftçi ise bugün beklenen yağışa da dikkat çekerek trafiğe çıkılmaması, dere yataklarından ve su birikintilerinden uzak durulması için uyarı yaptı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Şiddetli yağmur yurt genelinde de etkiliydi. Kocaeli ve Sakarya'da bugün ve yarın, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de ise okullar bugün tatil edildi. Kocaeli'de akıntıya kapılan bir kişiden haber alınamıyor. TRTHaber.com'la devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yılı programında kürsüdeydi. Erdoğan, tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz diye konuştu. Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Vahap Seçer'in yerine başkan vekili seçmek üzere Ankara'da toplandı. Ayşe Ünlüce ile Tahir Büyükakın'ın yarıştığı seçimde kesin olmayan sonuçlara göre ilk iki turda Ünlüce yarışı önde götürüyor. İkinci turda Ayşe Ünlüce 404, Tahir Büyükakın 385 oy aldı diyor sözcü.com.tr'de. Sabah.com.tr var sırada. Kurulduğu günden bu yana Türk donanmasına 500'den fazla gemi kazandıran Gölcük Tersanesi 100. yaşını kutluyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, askeri ve sivil tersanelerde 34 savaş gemisinin yapımının sürdüğünü söyledi. Tatlıoğlu, yapımı devam eden milli uçak gemisinin de 27 Eylül 2026'da denize indirileceğini belirtti. Habertürk.com'a göz atalım. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında talep ettiği soruşturma iznine onay verdi. Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Yunanistan'da şiddetli yağışların etkisi altındaydı. CNNTürk.com'dayız. Rodos Adası'nda otomobiller denize sürüklendi. Bir kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle Eğriboz Adası'ndaki Maklikapa bölgesi tahliye edildi. Birçok bölgede sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Okullar tatil edildi. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2'de 2 peşinde. Siyah Beyazlar Avrupa Ligi 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi macerası da başlıyor. Bordo Mavililer ilk haftada Finlandiya temsilcisi Kups'a konuk olacak. Maç saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in 6. haftasında Partizan'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Herkese merhaba. İyi akşamlar diliyorum. Milletin Bay J yayında. Kral Pop Radyo burası. Maçları izliyor musunuz? Avrupa'da futbol rüzgarı esiyor ha? Ha ne var? Spor bu, spor. Bazen yenersin, bazen yenilirsin. Orada problem yok da tabii Nihat Kahveci şey dedi ya. 48 saatte 10 gol yedik arkadaş. Bu ne arkadaş falan diye. Komik tabii. Size bir şey söyleyeyim. Bakın ben çok meraklı değilim böyle spor aktiviteleri ama arkadaşlarımdan görüyorum. Maçlar filan artık neredeyse umurlarında diye sosyal medyada yorum izlemek için takip ediyorlar. Çok eğleniyor. Salı akşamı kankalarım cimbom maçı için bana geldi. Bir arkadaşımın Galatasaray formalısının kırmızısı komple krem rengi kanepeme geçti. Gece loştu fark etmedik. Sabah salona bir girdim. Minderler kan kırmızı. Kafamdan da deli deli düşünceler geçiyor. Acaba gece bizim Emre öldü de maçın heyecanından fark etmemiş olabilirim. Ceset nerede? Giderken çocuklar götürdü herhalde. Üzüntü de yoktu yüzlerinde. Herhalde maça daha fazla üzüldükleri için herhalde. Dün de kuru temizleyiciye götürdüm. 2 tane minder kılıfı. Temizlik 600 lira. Çok değil mi ya? Ha? Bak geçenlerde bu gerçek. Karım annesinde olduğu için bir süredir evden birkaç parça kıyafet alıp kuru temizleyiciye götürdüm. Hazır diye mesaj geldi. Gittim ne kadar dedim. 5600 lira abi dedi. Beyefendi çok affedersiniz dedim. Siz şu anda bana ait olan kıyafetleri bana geri satmaya mı çalışıyorsunuz? Oğlum ben bunların hepsini satın alırken 5600 lira vermedim ki. Pazardan aldığım malları bana mağaza fiyatıyla geri satmaya çalışıyorlarmış gibi hissettim. Sonra da her faz fakirin soracağı soruyu sordum. Şimdi kardeş bak bunları geri kirletebiliyor muyuz? Bu bir... Ya bir giyin donlarımı arkadaşlarınızla bir tur atın gelin. Ben bu parayı ödemem. Bakın eğer kıyafetleri götürüp bir ikinci el mağazasına satsam... Biliyorsunuz temizleyip askıya koyuyorlar satmak için. 3 gün sonra da gidip geri satın alsaydım 3700 lira falan kârdaydım. En az. Hep benim başıma geliyor böyle şeyler. Dün hastaneye gittim iğne için. Ne kadar dedim kalçadan iğne? 450 dediler. Damardan olursa diye sordum. 600 o zaman dediler. Tamam dedim fakiriz ama

150 liranın da fakiri deyiz. Damar olsun. Konu komşu alışverişte gör. Problem değil. Damarım da var. Ayıptır söylemesi. Aldılar beni, içeri yatırdılar. İlacı taktılar. Yarım saat sonra bitti. Kalktım kasada 2500 lira dedi kadın. Hayırdır dedim ya. Ya dedi ben bir hata yaptım. Yani damarınıza yapıp iğneyi direkt sizi yollasa ama yaptınız dedi. Kızım ne diyorsun dedim. Siz yatırdınız. Ben ayakta durmaktan şikayet mi ettim? Çok meraklıyım acil yatağına yatmaya. Tamam dedi, hatamız yüzünden sizden 2500 yerine 2000 lira alacağız. Ya ödedim ödemesini. Bak özellikle sağlık söz konusu olduğu zaman paraya 3'e 5'e bakılmaz, tamam mı? Öyle. Acı veren şey ne biliyor musunuz? Bak parası olanlar bilmez. 600 lira ödeme hayaliyle, amacıyla yola çıkıp 2000 çıkarttığın zaman acısı ızdıraplı oluyor. Yattınız ama Bayce. Evet, 5 yıldızlı otelsin, müessesesiniz çünkü. Oğlum hasta yatağı popoma saplandı. Şilte yok ki üstünde, minder var. Yatağın demiri itikliyor yani. Sanki buzdolaplarındaki somon fümeli kanapeleri yedim yattığım yerde. Neyse, Bay J ben ve şimdi Kral Pop Radyo'da yayındayım. Lütfen ayrılmayın.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
2: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay

0: Sırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Hele güzel istikbalde. 1878'den beri. Komili komili.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
3: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
8: Mutlu yıllar mutlu akü.
9: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
11: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
12: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne ister, ister ol.
15: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol.

0: is the one.
1: 특산을 만한 하얀타.
2: altın koçaktan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Şimdi arkadaşlar burada sistemim nasıl çalışıyor onu anlatayım. Ben bazı şakalar yapıyorum. Sonra sizden gelen mesajlara göre, feedback'e göre hangisi komikti hangisi değildi. Eliyorum o sistemi. Sonraki programlarımda kullanmıyorum artık o tarz gülünmeyen şakaları. Tamam. Yani bugün dinleyeceğiniz birçok şakayı sadece siz dinlemiş olacaksınız. Bir daha yapmayacağım tepki gelirse. Ve bunlar komedi tarihinin gördüğü en dandik şakalar olacak. Ama bir daha yapmayacağım. Hani yeni bir ürünü tattırırlar ya markette gezerken. Onun gibi düşünün. Bazen beni tanıyan dinleyicilerim sokakta yanıma geliyorlar. Ya Bahçe hep yakışıklısın, hep formdasın, hep fitsin diyorlar. Evet tam kabul ama çaba sarf ediyorum yani. Her istediğimi yemiyorum. Her işimi kendim hallederek formda kalmaya çalışıyorum. Mesela son eşimi tavlamaya çalışırken 7 kilo verdim biliyor musunuz? Evet.
1: Peşinden koştun mu Bahçe?
0: Yok peşinden koştun mu içine polis emniyet falan karışıyor. Peşinden koşmadım. Mahalleliden dayak filan yiyorsun. Benimki daha çok o bana evet diyene kadar teselliyi aradığım başka yerler oldu. O üzüntüyle geçti tavlamaya çalıştığım. Asıl anlatmaya çalıştığım şey yani sürekli formda olan biri çok fazla takdir görmüyor. Diğer yanda 150 kiloluk biri 40 kilo veriyor 110 kiloya düşünce tebrikler, alkışlar, helal olsunlar. Var ol, yaşa be, yaptın be, kral. Dünyayı yemiş, bak dünyayı yemiş. Tebrik ve alkış.

alıyor. Ben hep 80 kiloyum. Bir kişi de gelip helal be abicim. Helal ya. Fakirin fukaranın hakkını da yemiyorsun. Bravo be Bay J ya. Yakışıklım benim Bay J'm ya. Ben ailemin hayatta olan ve olmayan tüm bireylerinin zır deli olduğunu büyüyünce anladım, biliyor musun? Öyle. Yani bak bu doğal bir durum. Yani psikolog falan değilim ama çocukken

Deliyi evlendirelim. Bay J diye yeni bir zır deli doğursunlar. Ki böyle 30 sene sonra güzel komedi programları dinleyelim. Zır deli kadınlar oldu hayatımda. Onları ben seçtim. Onlara iyi geleceğimi düşündüm. İyileştireceğimi düşündüm. Eğlenceli ve sempatik biriyim. Ama anlaşıldığı kadar antidepresanlar, sakinleştiriciler, lityum ve bir takım başka kırmızı reçeteli ilaçlar benden çok daha önemli olabiliyor bazı durumlarda. Öyle. Öyle. Hani bir kahkaha, bir pirzola. Bak bir tanesi gece yatakta uyuyoruz. Küt diye bir tane patlatıp uyandırdı beni. Ben şoktayım. Ne oldu dedim. Ah. Rüyamda başka bir kadınla beraberdim diyor. Yani dedim. Bir açıklama yapmak ister misiniz beyefendi? Senin gördüğün rüya ile alakalı mı? Şimdi normal şartlarda sıradan bir insan böyle bir şeyle karşılaştığında karşısındakinin hafif şizo falan olduğunu düşünür ki normal öyle düşünmek. Ama kız inanılmaz güzelse ve ona çok fena düşmüşseniz aman diyorsunuz benim sevgilim de böyle biri işte ne yapalım? Çok tatlı kız. Ufak tefek kusur. Yapmayın, yapmayın. Bu tip şeyler zamanla düzelmiyor, daha da kötü oluyor. Ne yapalım peki Bayce? Tedavi ettirin yoksa sizi tedavi etmek zorunda kalırlar. Öyle. Evet, 12 deliyle çıktım, 7 sene psikoloğa gittim. Bayce, pardon ama kesin de senden de zır deli diye bahseden bir takım kızlar vardır. Yoktur, hiçbir deliliğim yok. Cimri diyen olabilir. Sadakatsiz diyen olabilir. Tipsiz diyen olabilir. Erkek değil diyen olabilir. Ama deli kabul etmiyorum asla.

Hello, hey. Selam millet. Sizinle bir akşamüstü daha geçirip gece olduğunda dışarıda birbirimizle karşılaşınca hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Çünkü dostlar dostları satmaz, biliyorsunuz değil mi? Evet. Çünkü burada bir şeyler oluyor. Ve ben aramızda kalacağına gönülden inandığım için hayatımla ilgili en derin sırları 5 milyon kişiyle paylaşıyorum. Tamam mı? Öyle her gördüğünüzü anlatamazsınız. Biri bana şey demişti. Bay J demişti. Sır dediğin şeyi bir kişiyle paylaşırsan artık o bir sır değildir. Bir mi? 5 milyon diyorum sana ya. 5 milyon. Ve hepsine tek tek güveniyorum. Burası aptal adamın dangozun yeri değil. Bu radyo şovu bir üniversite bölümü gibi. Ancak çabalayanlar, zekası yetenler devam edebiliyor. Evet. Hadi şimdi bırak dinlemeyi. Hadi bırak. Nasıl bırakamazsın? Evet. Yağlama ballama. Adım Bayşe, ben bir entelektüelim. Üniversite okudum ben, bitirdim. Evet, buna rağmen. Demek değil ki günlük hayatımda muhtelif aptallıklar yapmıyorum. Yapıyorum, zaten hepsini de size anlatıyorum. Ama bu beni gözünüzde düşürmesin. Çünkü nereden baksanız, sıradan bir insanın yoğunluğuna ulaşmam için 40 sene daha çalışmam lazım. O açıdan... Eskiden bana sorulan bir soru. Bayşe, sadece 2 saat yayınım var. Geriye kalan zamanlarda ne yapıyorsun? Arkadaşlar, gurur duymuyorum. Ama şu anda gerçekten burada sizinle olmaktan çok mutluyum. Instagram'da 18 saat geçirdikten hemen sonra gerçekten çok mesudum. Merak ettiğim şey, Instagram yokken ne yapıyordum? Hiçbir fikrim yok. Yatıyor muydum bütün gün? Ne yapıyordum? Sokaklarda meczup gibi sağa sola mı savruluyordu? Hiçbir fikrim yok. Ve bu sosyal medya kıymetlimizle ilgili bir teorim de var. Bence dünya ülkeleri, hükümetleri komplo teorisidir. Eğer yarın vurulursam gerçek. Aman, bir teori olmadığını anlarsın. Güzel, bak bugün de yeni bir şey öğrendik. Bir teorinin komplo teorisi olmadığı, yaratıcısının ani ölümüyle kesinleşecek bir meseledir şeklinde. Peki, peki. Şimdi mesela zenginler fakirlerden nefret ediyor. Fakir bölgelerde yaşayan insanların su kaynaklarına zehir karıştırıyor. Tamam mı? Şey, komplo teorisi. Ve komik olan ne biliyor musunuz? Ertesi gün gazetede şunu okumazsınız. Ünlü, yakışıklı, çekici, yetenekli, dünyaya bir kez gelecek bir pırlanta, radyo televizyon sunucusu Bay J, bir zengin tarafından öldürüldü. Hayır, hayır, hayır. Evet, bir sokak serserisi tarafından 75 lira ve bir gofret karşılığında öldürüldü haberi çıkardı. Anladın mı? Komplo teorisinin esası burada. Instagram konusunda teorim şu. Hükümetler herkesi yakından takip edebilmek için destekledi bu projeyi. Bütün sosyal medya mecraları. Yani geçen gün mesela Vladimir Putin ekleme talebi yollamış, tamam mı? Çünkü bu sayede Rus hükümeti benim ne telefonlarımı dinlemek zorunda, ne evimi gözetlemek zorunda kalıyor. Anladın mı? Vladimir'i takip... Bizden bilgi çalmasına gerek yok. Saniye saniye moralimin nasıl olduğunu yazıyorum Instagram'a ben zaten. Anladın mı? Bütün sevgililerimle, eşlerimle, çalıştığım mafya üyeleri, hepsi, herkesle fotoğrafım var. Facebook! Yani yaştan ötürü... Emeklilik alamayanlar için hala ayakta duruyor. Eski popülaritesi yok. Hala çalışıyor. Bakın, komik. Facebook'ta kendi sayfana giriyorsun. Yukarıda şey kutucuğu var ya. Şu anda ne düşünüyorsun? yazıyorsun bir de oraya. Facebook sorduğun için çok teşekkür ederim. Uranyumu hangi limandan sokabilirim? Onu düşünüyordum Facebook. Dertleştiğin için çok teşekkür ederim sanal arkadaş, dost ünite. Ve istediğiniz fotoğrafta istediğiniz kişiyi etiketleyebiliyorsunuz. Ve arkadaş listenizden bir isim seçmenize de gerekiyor. İsterseniz ibiş yemiş falan böyle yaz oraya, fark etmez yani. Facebook'ta iyi niyetle hemen soruyor. İbiş yemişi Facebook'a davet etmek ister misiniz? Mailini yazarsanız davetiye yollayalım. Gerek yok kanka.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

0: Pastırno, Dardanel güvencesiyle.
1: 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
4: Turbo marş günü.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var
2: benim. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tek cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de. TEP o kadar iyi ki
4: TEP. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...

0: Merhaba millet. Bay J burada Kral Pop Radyo'da.
1: Bay kim?
0: J. J. J. Japonya, Jupon, Jale, Jülide, Jarse, Jelatin, Jartier. J. J. J. J. J. Bir yetişkin olmak ve bir yetişkin gibi davranabiliyor olmaktan o kadar mesudum ki. Çok mutluyum. Ya siz? Güzel bir şey değil mi? Yetişkin. Yetişkin olmak. Yaşınızın yetişkin o. Kanunlara uyduğunuz sürece ne isterseniz yapabileceğiniz bir evre. Yetişkinlik. Tabii sorumluluk da beraberinde geliyor. Yani gençler çok

Heveslenmeyin öyle yetişkin olmaya. Tekrar çocuk olmak. Diye sümükleri akan, elini ayağını nereye koyacağını bilmeyen 10 yaşında bir çocuk olmayı istemiyorum ben. İstemiyorum. O dönem geçti. Yaşanması gereken bir dönem. Öğrenilmesi gereken bir dönem. Para yok, ilişki yok. Başkaları senin adına karar verip hayatını yönetiyor. Daha hızlısın. Renkler daha fazla keyif veriyor. Koku alma duygun, tat alma duygun daha iyi. Ama yetişkinken bunlara ihtiyacın yok ki. Hisler gelişmiş, koklamaya ihtiyacın yok. Karşındakine bakınca nasıl koktuğunu 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyorsun artık. Kanka gitme. O kızın yanına gitme. Gitme artık. Çocuk olmak çocukken güzel. Bir yetişkin olduktan sonra özenmenin özlemiyorum ben yani. Şapkanı düşürürsün. Anne şapkam düşmüş bulamıyor. Anne umursamaz bile. Kaybetmeseydin şimdi başına güneş geçecek ve aptal olduğun için akşam başına güneş geçmiş halde babandan dayak yiyeceksin. Tamam mı? Akşam babana göreceksin bak her şeyi söyleyeceğim. Bir de bana bakalım. Şapkamı kaybettim. Cebimde nakit 3000 lira ve 4 tane kredi kartı var. Giderim, yeni şapkayı alırım. Kimseye de hesap vermem. Hatta size şunu söyleyeyim. Sonsuza kadar kimse bir keresinde şapkamı kaybettiğimi bilmeyecek. İstersen biraz daha para biriktirip şapka yerine kendime pırlantalı kral tacı alırım. Bankadaki paramla ve kimseye hesap vermek zorunda değilim. Kimsenin moda olduğunu düşündüğü şapkayı almak zorunda değilim. Pırlantalarla süslenmiş kral tacı alırım. Kafama geçiririm çünkü sadece yalnız ben istiyorum diye. Aldın? Yetişkin olmak güzel bir şey. Onu da bırak. İstersem gece üzerinde gelinlikle uyurum. Tamam, kimse karışamaz. Göremez, hayatımın kontrolü bende. Çocukluk. Çocukken güzel. Çocuk acıkır, başkalarına muhtaçtır. Baba acıktım. Selimciğim daha 5 dakika önce bir muz yedin. Eve kadar idare et lütfen. Bir de bana dönelim. Acıktım. Üstelik 5 dakika önce bir muz, 10 dakika önce bir hamburger, 30 dakika önce 2 tabak Özbek pilavı, 1 saat önce de bir bütün ekmek içi duble döner yediğim halde acıktım. Yemişimdir. Bazen sinirimi yemekten çıkartıyorum. Ne var? Birilerine zarar versem daha mı iyi? Yiyorum işte. Ama açım değil mi? Acıktım bunlara rağmen değil mi? Duble mantı, çiğ börek, Kemal Paşa tatlısı yerim. Neden biliyor musunuz? Yetişkinim, param var. Profesyonelim, özgür irademi kullanabilecek yetkim olan bir yaştayım. Bunun tadını çıkarmazsam ne zaman çıkartacağım? Hayır, bugün ben fast food tavukçuya gidip bir kova tavuk yemeye başlasam, kim bana engel olabilir? Kim bana? Biri gelip, hey, daha yeni yedim, bırak o tavuğu dese. Allah canıma tavuk putlarından birini gözüne sap, kulağından çıkartır. Agresif biri değilim, yemek yerken Rottweiler gibi oluyorum. Yanaşmayın. Arkadaşlar çok teşekkür ederim, iyi akşamlar diliyorum.

Cüzdandan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son polanıyor.
5: Son polanıyor.
6: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da

0: enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.